Senin kaçtı mı yok demar ya ama dinle kane mutinle kapa batinle kane matinle kapula ya uite buyuna Aha senin kaçtı mı yok demar ya pene tutu itana me tutu itu kukuri buya ite kare mavatuya mana şey kare yumay kare